0: gidecek, Sivas gidecek, Sivas gidecek, Kaç Spor'sunun en taşına benesine sen ne var?
1: Metro Rescue 10, shows diverting hospital 133.
0: Hospital 133.